bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Buca per passare per gente.
1: Radyo Sahil. Radyo Sahil.

sana çok ihtiyacım var. Yoksun sen, yoksun sen. Kahrediyor bu sensizlik.

Yetersiz belki bu aşk, kadersiz bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık. Anlasaydık belki de ağlamazdık.

olsaydın darılmazdık. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık.

anlasaydın darılmazdın. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdın.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla. Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seni.

Pusula'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

saçlım, hasretimsin sen kara dantel. Sokağında ben, kapımda akşam gülleri, mateminle tutuşurken dumanım aynı, ateşim aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı. Sarı saçlım, hasretimsin sen kara dantel. Sokağında ben, kapımda akşam gülleri, mateminle tutuşurken kan kırmızı gözlerinden sancıların gelip geçer.

saçlı hasretimsin sen, kara dantel sokağında ben, kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken, dumanım aynı, ateşim aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı. Sarı saçlı hasretimsin sen, kara dantel sokağında ben, kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken, kankı

Mukaçinci Çanlışı Kapı'nın Mukaçinci sende izin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Mukalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım, hasretim

bırakın. Bırakın bu günü. Beni böyle kahredense bu zavallı kolesteyim. Dişlerimi sıkmaktan, gövdemi sağa sola vurmaktan, kanı bir kurşun etmez vursan vurduğuna değmez şerefsizleri almaktan. En acısı bu mahpusluktan sorun hesabını. Bırakın, bırakın öleyim. Bırakın, can vereyim.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Acı yeter, her bakışta bir elveda. Yoruldu aşk, göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak ipleri.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti. Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda.
2: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres: Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
5: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
6: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Tam 95'te
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
5: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Radyonuzda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyorum.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle, otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim bak.

0: Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti. Gazetin en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
0: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Güne güzel başlangıç yapmışsınızdır ve o şekilde de ilerler. Hemen selamlarımızı yollamak istiyorum. Programı hızlı geçmek istiyorum bugün. Çünkü yarından itibaren bu hafta yayında olmayacağım. 3 günü bir güne sığdırmak istiyorum bugün. Dolu dolu bir program olsun. O yüzden vakit kaybetmek istemiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde çalışırken, emek harcarken bir yandan da bizlere eşlik eden sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimi en gözle döner restoran sponsorluğunda açacağım. Sıradaki şarkımızı, daha doğrusu bir sonraki şarkımızı en gözde döner restoran çalışanlarına armağan edeceğim. Bugün normalde magazin köşemiz ama biraz magazin, biraz kafa nereye biz araya olacak. Bazen nostaljik şarkılar çalacağız. Belki burçlara da vaktimiz yeterse şöyle kısa kısa kısa bahsetmek istiyorum. Yani gelemeyeceğim 3 yayını tek bir yayına bugün toplamak istiyorum izninizle. O zaman özlemle rengarenge hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim programımız Engöz'e Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engöz'e Döner Restoran'da tüm kebap çeşitlerini, döner çeşitlerini hepsini bulabilirsiniz. Lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi sizleri bekliyor. Engöz'e Döner Restoran'da ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. 0-232-504-0735 0-232-504-0735 iletişim numaralarından kendileriyle iletişime geçebilir, rezervasyon yaptırabilir ya da paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Yolculuğumuza hadiseyle devam edeceğiz. Ara beni diyecek. Sonrasında biraz magazin haberlerine bakalım. İlk saatimizde magazin haberleriyle geçsin. İkinci saatimizde sosyal medyada çıkan karşımıza haberlerden bahsedelim. Son saatimizde de burçlardan bahsetmek istiyorum. Bakalım yetiştirebilirsek.

Efendim, Seda Sayan'dan dudak uçuklatan reklam anlaşması 4 markadan 200 milyon TL alacakmış anlaşma gereği. Ekranların ve sahnelerin ünlü ismi Seda Sayan, ticari işbirlikleriyle bir kez daha gündemin üst sıralarına yerleşti. Sanatçının her biri 50 milyon TL değerindeki 4 aylı reklam anlaşmasına imza atarak toplumda 200 milyon TL'lik rekor bir gelire ulaştığı ön sürülmüş. Kadının sadece reklamlardan aldığı para buysa, diğer çıktığı kanallardan vesaireden aldığı parayı düşünemiyorum valla. Yine her zamanki gibi zenginin parası zürtün çenesini yorarmış misali devam ediyoruz. Allah daha çok versin, ne diyelim. Yani bir şey diyemiyorsun. Para parayı çekiyor diye boşuna dememişler. Gülben Ergen'le devam edelim mi? Kör aşk. Aslında Seda Bakan'dan çalacaktım bu şarkıyı. Ama esas sahibinden, ilk duyduğumuz kişiden çalmak istedim. Nedense Seda Bakan da evet güzel seslendirmiş oyuncu olmasına rağmen, ama yine de kulaklar bir Gülben Ergen'i aramıyor değil.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfimce tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfimce tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfimce tatlı Ali Ağa. Keyfimce tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
6: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor. Rengarenk.

Efendim programımız Engi Öze Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engi Öze Döner Restoran'da artık kapıya kadar servis imkanı bulunmakta. 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numarasından kendilerine ulaşabilir, kapıda servis seçeneğini kullanabilirsiniz ya da yemek sepeti gibi uygulamalardan, yemek uygulamalarında da bulunuyorlar. Oradan da siparişinizi oluşturabilirsiniz. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz Engi Öze Döner Restoran'da bunları kullanabiliyorsunuz. Ben gidip sıcak sıcak yeme taraftarıyım diyorsanız Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da bulunmakta. Yani cumartesi kapalı pazarının oradaki ışıklar da sağda kalıyor zaten. Kocaman bir dükkan. Biliyorsunuz artık ezberletmişimdir diye umuyorum, dile kolay. Bir yılımızı tamamlamak üzereyiz kendileriyle. Artık yeni bir firma olmaktan çıktı. Zaten yeni bir firma değiller aslında. Ali Ağa'da yenilerdi. Yoksa İzmir'de 30 yıldır bu işi kendileri zaten yapıyorlar. Köklü bir firma. Sadece Ali Ağa'mızda yeniydi artık. Yeni ismini de resmiyet olarak geride bırakmış oluyorlar. Dile kolay, bir yılı tamamlamış bulunmaktalar. Vallahi daha dün gittim. Oranın dönerini ayrı bir seviyorum. Hepsini, her şeyini, yapılan her şeyi çok seviyorum. Çok lezzetli ama döneri ayrı bir güzel. Bir de şey güzel. Mezelerden istediğiniz kadar isteyebiliyorsunuz yani. İstediğiniz çeşidinden, istediğiniz kadar, doyana kadar yiyebiliyorsunuz. Zaten porsiyon o kadar doyurucu ki gelen yemeklerde. Mezelerle birlikte tamamen, yani bir erkeğin bile aç kalma ihtimali yok. Şimdi diyeceksiniz ki niye bir erkeğin bile? Çünkü erkekler biraz daha kadınlara oranla bir tık daha fazla yiyorlar haliyle. Daha çabuk doymuyorlar. Kadınlar biraz daha hemen daha çabuk doyabiliyorlar ama erkekler öyle değil. Daha fazla efor sarf ettikleri için vücudun daha fazla yakıta ihtiyacı oluyor ve bir erkek de orada çok rahat bir şekilde doyabiliyor. Harun Kolçak şarkısı. Tanın deyimiyle. Çok güzel seslendirmiş. Hep beraber dinleyelim mi?

Efendim geçtiğimiz günlerde Serhat Kılıç, oyuncu Serhat Kılıç hayatını kaybetti. Vefatının ardından bazı ünlü isimlerin sosyal medya üzerinde yayınladığı tanziye mesajları tartışma yarattı. Müslüman toplumlarda kullanılan geleneksel taziye ifadelerinden farklı mesajların paylaşılması kamuoyunda eleştirileri arttırdı. Birçok vatandaş vefat eden kişinin ardından rahmet dilenir. Bu hangi kültürün taziye dili şekli olarak haliyle yadırgamışlar. Şimdi karşıma çıkarsa bazılarından bahsedeceğim. Şevket Çoruh, en büyük yanılgımız ölümden adaleti beklemek. Serhat, sol şeritten kaynak yaptın, güle güle kardeşim. Yani dalga mı geçiyor, taziye mi diliyor, bilemedim. Yani böyle bir taziye şeklini ilk defa duyuyorum ben şahsım adına. Adamla sanki dalga geçiyor gibi, değil mi? Ben mi öyle algıladım bilemiyorum. Tolga Sarıtaş, Serhat abi genç yaşımda karşılıklı oynarken şanslı olduğumu biliyordum. Ama bu kadar ani ve erken gideceğini bilmiyordum. Devrin daim olsun. Allah rahmet eylesin, demek bu kadar zor olmamalı ya. Demet Evgar, canım Serhat, ah Serhat, sonsuz alemde huzur yağsın üstüne. Gibi. Yani ne bileyim, hani bir Allah rahmet eylesin, hani mekanı cennet olsun. Tamam, adamın şimdi hani inandığı dini de bilmiyoruz ama tabii gerçi şöyle de bir şey var. Herkes de kendi inandığı inanca göre taziye dilemiş. Orası ayrı bir boyut ama biz alışkın olmadığımız için bir de tepki çekmiş. Bütün sanatçılarda oluyor aslında, bütün oyunculara yapıyorlar ama Türk bayrağı naaşının üzerine Türk bayrağı serilmesi ne biraz eleştirmişler. Sadece şehitlik makamına yarışır Türk bayrağı, oyunculara neden böyle bir şey yapılıyor gibisine o konuda da eleştiri olmuş. Normalde aslında hep Türk bayrağıyla bayrağı da naaşın üzerine atılıyordu bu zamana kadar bildiğim kadarıyla. Yani benim de gördüğüm haberlerde o şekildeydi. Yanlış anlaşılma olmasın ama ben de aynı şeyi aklımdan geçirmedim değil açıkçası. Allah rahmet eylesin. Yani şöyle, en azından şöyle bir şey var. Çok güzel anıldı arkasından. Bütün arkadaşları o kadar güzel şeyler söyledi ki. Bu dünyadan geçip gittikten sonra arkamızdan bizim için iyi düşünen insanların olması çok değerli. Bizim için dua edecek insanların olması çok önemli. Arkamızdan ya ne kadar kötü kadındı, ne kadar çirkefti ya da ne kadar kötü bir adamdı denmektense Allah'ım işte çok üzüldüm, çok iyi bir insandı denmesi bile o kadar değerli bir şey ki, gerçekten sevilen bir insanmış. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Ben de çok seviyordum kendisini. Çok da üzüldüm. Allah rahmet eylesin.

Efendim ilk saatimizi en gözde döner restoran sponsorluğunda kapatıp reklamlara gideceğiz. Şöyle bir tekrardan iletişim adreslerinden, iletişim numaralarından ve adreslerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numarası, sosyal medya hesapları, en gözde lezzetler ve en gözde restoran. Bu arada Tokenflex, Setcard, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine bu kartları kullanabiliyorsunuz en gözde döner restoranda. Şimdiden gidecek kere afiyet şifa olsun efendim. İkinci saatimizde biraz şöyle sosyal medyadan karşımıza çıkan haberlerden vesaireden bir bakalım istiyorum. Üçüncü saatimizde de kısa kısa burçlarla ilgili bir şey bulmak istiyorum. Çünkü çarşamba, perşembe ve cuma günü yayında olamayacağım. Yani bu haftanın bugün benim programımda son günü. Pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birazcık bir ev taşıma işim var. İnşallah sonrasında pazartesi başımıza kaza bela hiçbir şey gelmezse kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. Sadece bir 3 günlük mecburi bir ara vermek durumunda kaldım. Tekrardan hatırlatalım. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Yarım Kalan Hikaye desin. Sonrasında 11 reklamlarına gidelim. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: mutlu kal.
1: Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
7: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
8: Tam 95'te.
0: radyosahil.com.tr.
9: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
9: Tam 95'te.
0: Radyo.
9: Radyo Sahil.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
9: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
11: Efendim ikinci saatimizden tekrardan merhabalar. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Radyo Sahil dinleyenlerine, Blue Diamond Ala çalışanlarına hediye ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 indirim, net indirim devam etmekte. Ayrıca Blue Diamond Alia'da pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 lira değerinde olan Blue Diamond parfümü, kadın ya da erkek fark etmiyor, 1000 liraya düşmüş oluyor, bilginiz olsun. Ayrıca sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri mevcut ve çeşitli fabrikalarla da işbirlikleri bulunmakta. Blue Diamond Alia Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Şimdi Pau ile devam edeceğiz, kehanet diyecek. Sonrasında bakalım sosyal medyada karşımıza neler çıkacak. İkinci saatimizde de şöyle bir gezinelim, yani yarınki programın birazcık telafisi gibi olsun ikinci saatimiz.

0: Efendim şimdi size desem ki düğün salonlarına altın makinesi geliyor. İnanır mıydınız? Davetliler altını ekrandan seçip sipariş verecekmiş. Sosyal medyada paylaşılan bir iddiaya göre düğün salonlarına altın makinesi adı verilen kiosklar yerleştirilmeye başlanmış iddiaya göre davetliler ekrandan satın almak istedikleri altın ürünü ve gramajını seçerek sipariş oluşturabiliyorlar. Satın alınan fiziki altının ise düğün salonunda teslim edilmek yerine sigortalı kargo ile belirtilen adrese gönderildiğini belirtiliyor. Uygulamanın davetlilerin düğününe gelirken yanlarında altın taşıma zorunluluğunu ve kaybolma veya çalınma riskinin azaltmayı amaçladığı aktarılıyor. Kocaeli'de bir düğün salonunda bu sistemin pilot olarak kullanıldığına ilişkin haberler yayınlanmış. Kocaeli'deki arkadaşlarıma soracağım. Orada tanıdıklarım var. Neticesinde eşim oralı. Şimdi kargoyla gelin de damadın evine gidecekmiş ya, hani orada aldın. Ne anlamı kalıyor orada? Ay ben altını aldım, size kargoyla gelecek diye fiş mi takacaklar adamlara? Yani böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Fişi tak, ondan sonrasında takı yerine altın gitsin. Bir de sahte mahde bir şey çıkar, ondan sonra adın da sahtekâre çıkar yani. Olur mu öyle şey ya? Ha tamam, her şeyin otomatını anladık. Suyun, kahvenin, yemeğin, hadi giyimin de anlayalım da yani altın biraz riskli. İçine altın koysalar zaten bizim ülkede onu patlatırlar. Altın koymasalar bu sefer fiş takmak zorunda kalacaksın. Saçmalık. Siz en iyisi mi? Bırakın böyle saçmalıkları. Gidin Blue Diamond Aliya'ya. Hem sohbet edin hem en güvenilir yerden alışverişinizi yapmış olursunuz. Benim 11.30 reklamları başladı.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Reklamlar bitti.
5: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim reklamlardan İdo tatlı sesiyle dönüş yaptık. Mavişim diyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi tümör sanılmıştı, ciğerinden sarımsak çıktı demişler. Afyonkarahisar'da şiddetli öksürük ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvuran bir hastanın akciğerinde tespit edilen ve tümör sanılan kitlenin sarımsak olduğu anlaşılmış. Şifa bulmak amacıyla çiğ yutulan ve 6 ay önce soluk borusuna kaçtığı belirtilen sarımsak, doktorların gerçekleştirdiği başarılı bronkoskopi operasyonuyla çıkarılmış. Ne kadar kötü bir şey. Adamın ömründen ömür gitmiştir. Var ya, anlatamam size. Kolay bir şey değil. Düşünsenize, ciğerinizde tümör var deniliyor ve yutmayın sarımsak, zeytin çekirdeği vesaire bir şeyler. Yiyin, çiğneyin. Öyle daha da faydalı olur. Niye yutuyorsunuz ki sarımsağı? Çiğneyerek tüketebilirsiniz. Tamam, antioksidan, doğal antibiyotik biliyoruz ama velakin çiğneyerek tüketin en azından. Bakın, yanlış boruya gidince adamın başına ne işler açmış. Yani o adam var ya, ölmüş dirilmiştir o sonuç netleşene kadar. Çok kötü bir durum. Bazen içtiğimiz su bile yanlışlıkla diğer boruya gidiveriyor da neler, yani insanın

o hani emdiği süt burnundan geldi derler ya, onun gibi bir hal söz konusu oluyor. Yutmayın bir şeyleri, gözünüzü seveyim. Ha, bu yutuyoruz zaten yeterince. Bir de zeytin çekirdeği yutanlar da var. Yutmayın, başınıza iş alacaksınız. Zeytinin kendisini yiyin, çekirdeğini koyun kenarıya. Sarımsağı da çok illaki tüketmek istiyorsanız kokacaksınız biraz, ama en azından başınıza bu tarz şeyler gelmemiş olur.

Efendim şimdi. Kahraman Karaman'da kaldırımda yürüyen genç kadının üzerine PVC kapı düştü. Vallahi bunu haberlerde okuduğum için böyle bir cız etti desem size. Karaman'da akıl almaz kaza, kaldırımda yürüyen genç kadının üzerine 7 metreden kapı düştü. Karaman'da kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki Somali uyruklu Nujut Tıhabet'in üzerine bir iş merkezinin yangın merdiveninden kopan PVC kapı yaklaşık 7 metre yüksekliğinden düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtularak sağ ayak baş parmağı kırılan ve ameliyata alınan genç kadın yaşadığı korku dolu anları "çok ani gelişti, üzerime bir şey düşeceğini hiç düşünmemiştim" sözleriyle anlattı. Sağlık durumu iyi olan ve taburcu edilen Tahabit, sorumluların gerekli güvenlik önlemlerini almadığı ve olayın ardından kendisinden özür dilemediği gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi olmuş. Yani yeni fobi yükleniyor. Yani olmayacak dediğimiz şeyler, işte bir şey olacak olduktan sonra vesile oluyor ya, kötü bir şey bile olsa. Kimin aklına gelir yolda yürürken PVC kapının kadının üstüne düşeceğini ya da adam. Allah'tan kafasına falan böyle direkt gelmedi. Direkt düşseydi kadın herhalde şu an yaşamıyor olurdu. O acıyı düşünemiyorum. Yani haberlerde görüntüyü izledim. İzlerken böyle benim içim bir cız etti açıkçası. Kadını düşünemiyorum yaşadığı acıyı. Ama o acıyı evet çok fazla şekilde çekmiştir ama hayatta kaldığına da şükretmiştir. Çünkü hani saniyelik derler ya, saniyelik bir hamleyle en azından hayatta. Geçmiş olsun vallahi, çok kötü bir şey yani. Artık kafamızla nereye bakacağız yolda yürürken? Önümüze mi bakacağız, sağımıza solumuza, üste mi bakacağız bilemiyorum. Sağa sola üste bakayım derken araba çarpar. Arabaları onu bunu kontrol edeyim derken baksanıza. Yani bu nasıl, hadi kapıyı yapmayı ihmal ettiler diyelim, nasıl bir rüzgardan nasıl düştü o kapı oradan aşağıya, ben hala yani mantığım bir türlü oturmuyor nedense.

Efendim, ikinci saatimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Blue Diamond Ala sponsorluğunda reklamlara gideceğiz. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Ayrıca 1800 TL değerinde olan Blue Diamond parfüm, tüm Blue Diamond Ala'dan pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 TL'den Blue Diamond parfümü 1000 TL'ye düşüyor. Bilginiz olsun. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Şimdi yolculuğumuza Ferhat Göçer'le devam edeceğiz ve 12 reklamlarına gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nostaljik şarkılar seçtim sizler için son bölümde. Biliyorsunuz bugünü böyle 3 güne bölmüş bulundum. Birinci saatimiz birinci saatimiz Perşembe günü. İkinci saatimiz de... birinci saatimiz bugün, ikinci saatimiz Perşembe, karıştı. Üçüncü saatimizde de, yani son saatimizde de nostalji şarkılar dinleyeceğiz. Burçlara bakacağım, kısa bir şeyler karşıma çıkarsa bahsedeceğim. Biraz nostalji, biraz burçlar, o şekilde ilerletmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi önümüzdeki pazartesiye kadar yayın olamayacağım için böyle bugün öyle bir karışık bir konsept yaptım. Kafama göre oldu, neyse. Olsun. Üç duyguyu bir arada yaşatmaya çalıştım sizler için. Ferhat Göçer, Düştüm Ben Yollara. Sonrası 12 reklamları. Sonrası buralardayız efendim.

0: reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
9: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim, üçüncü saatimizden tekrardan merhabalar. Bu durup durup merhabalar diyorum. Hala buralarda olunca böyle biraz tuhaf hissediyorum kendimi. Şöyle tuhaf hissediyorum. Sanki böyle artık kızım yeter git artık yani 3 saat oldu diyecekmişsiniz gibi hissediyorum bazen. Hani böyle bir mahcubiyet olur ya, o sebepten ötürü yani. Üçüncü saatimizden nostaljik şarkılar dinleyelim. Yarınki programı telafi açısından. Zaten şu sıra siz de kesin yapmışsınızdır. Yani büyük bir çoğunluk yapmıştır. 80'ler akımı var sosyal medyada. Herkes böyle şu anki güncel hallerini 80'lere çevirtiriyor. Valla sanki 80'ler daha güzelmiş ya. Kılık kıyafet, saçlar böyle havalı havalı. Çok güzel bir dönemmiş. Biz o dönemi kaçırdık. Yani ben son yılından yakaladım ama onu da yakalamak denilirse haliyle bebektik. Şimdi anlıyorum annemin o kıyafetlerini. Resimlerden baktığımda diyordum ki anne yani bunları nasıl giydiniz, ama şu ankileri gördükten sonra gerçekten 80'ler bence, bak 70'lerle 80'ler hani biraz. Şimdi 80'lerde böyle renkler patlamış, tamam, böyle fosforlu, böyle renkli renkli, oldukça böyle güzel renkler, tam benlik aslında. Ben çünkü renkli giyinmeyi seven bir insanım. Programımın isminden de belli, rengarenk bir insanım. O yüzden tam benlik bir dönemmiş. Ben o dönemin nasıl son yılına denk geldim? En şık giyinen bölümse 70'ler tabii ki. 90'lar biraz böyle bocalamış, 2000'lerden sonrası sormayın gitsin. Neden? Zaman 2000'lerin işte 20'yi vesaire açtıktan sonra giyinmeyi de unutur olduk birazcık. Kızacaklar şimdi bana. Şu dilimi tutamıyorum. Neyse, üçüncü saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Artık bir sonraki şarkımız Reva Vela Restoran çalışanlarının armağanı oldu.

Efendim programımız Revo Velo Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluşuyor. Eşsiz güzellikte olan manzarasıyla sizlere keyifli ve lezzet dolu dakikalar yaşatıyor. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619 0532 741 5435 iletişim ve rezervasyon numarası. Sosyal medya hesaplarını incelemek isterseniz Revo Velo Restoran girip inceleyebilirsiniz. Eğer kahvaltı insanıyım ben, şöyle hafta sonu güzel bir manzara eşliğinde, güzel yöresel lezzetleri de seviyorum, o şekilde bir kahvaltı yapmak istiyorum diyorsanız yine kahvaltı içinde tercih edebilirsiniz. Ama sadece cumartesi ve pazar günleri kahvaltı sunuyorlar sizlere. Yolculuğumuza Hande Yener'le devam edeceğim. Mor diyecek. Bakalım burçları, ben de bu sırada şöyle bir kısaca bahsedebileceğim burçlar bakayım sizler için.

Efendim, burçlarda şimdi hızlı hızlı geçeceğim. Burçların gününü yapmasam olmazdı bugün de. Şimdi normalde biliyorsunuz bugün aslında magazin günümüz ama 3 gün yayında olmayacağım için 3 günü bir programa sığdırdım. Burçlar çizgi film karakteri olsaydı hangileri olurdu? Koç burcu, Bugs Bunny, cesur, atılgan, lafını esirgemeyen, biraz daha başına buyruk. Boğa, Winnie the Pooh, keyfine, yemeğine ve huzuruna düşkün, sakin ama sınırları aşılınca inatçı. İkizler burcu, Sincap Secret, bir anda her bir şeyin peşine düşüp sonra başka bir şeye geçebilir. Enerjik ve biraz kaotik demiş. Yengeç, Donald Duck, duygusal, alıngan, sevdiklerine bağlı, duyguları yüzünden hemen belli oluyormuş. Aslan burcu, tabii ki Simba. Kendine güvenen, dikkat çekmeyi seven, lider ruhlu ve gururlu demişler. Diğer burçlarımızla şarkıdan sonra devam edeceğiz. Bir Gülşen dinleyelim. Sonra 12.30 reklamları, reklamlardan sonra bakalım diğer burçlarımız hangi çizgi film karakteriymiş. Vallahi çok eğlenceli, keşke bunu normal burçlar gününün konseptine ayırsaydım ya. Vallahi çok konuşacak şey vardı ama olsun, son anda aklıma geldi. Dedim sosyal medyada bulamadıysam bizim yapay zekamız var dedim. Yapay zekaya bize dedim hangi burçlar hangi çizgi film karakteri olurdu, şöyle bir yaz. Oradan bakıyorum sizler için. Aslan burcunu da söyledik. Aslan burcundan sonra terazi var galiba. Devam edeceğiz işte burçlarımızla ama önce bir Gülşen dinleyelim. Sonrası 12.30 reklamları, reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, Ali Ağa'da meydanda Merkez Camii'nin orada pembe tır bulunuyor. Tüm kadınlarımızı bu, ya daha doğrusu 40 yaş ve üzeri tüm kadınlarımızı bu tırımıza gitmesini ücretsiz bir şekilde mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinin yapılmasını şiddetle tavsiye ederim. Çünkü illa bir şeyin olmasına gerek yok. Olduktan sonrasında yaptırmamamız lazım. Düzenli olarak ücretsiz bir şekilde Ali Ağa'da bu hizmet veriliyor, biliyorsunuz. Bu arada Cumhuriyet Meydanı, Hükümet Konağı'nın o taraftaymış bu sene. Çarşıya gitmediğim için normalde hep Merkez Camii'nin orada oluyordu ya, şimdi detaya bakınca. Ali Ağa Cumhuriyet Meydanı, Hükümet Konağı'nın yanında hizmet vermekte. Normalde olmadığı zaman aslında belli periyodik zamanlarda, yani zaten ücretsiz bir şekilde Ali Ağa'mızda da bu tarafa

Mama ve mamografi yapılıyor. Kötü bir şey çıkacak diye bir şey yok. Biz kadınlar kendimizi garanti altına alalım. Maalesef ki kötü bir hastalık. Üzülmeye, tabii üzülmememiz gerekiyor. Başından, ne kadar başından bu hastalığı fark edersek o kadar güzel sonuç alabiliyoruz. O sebepten ötürü sizler de 40 yaş ve üzeri tüm hanımlarımız ücretsiz bir şekilde bu testlerinizi, tahlillerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim. Sabah 9 ile 4 arasında ve 25 Eylül 2026'ya kadar bu taramalar devam edecek. Bu pembe tırlar çok fazla hayat kurtardı. O yüzden özellikle kadınlara sesleniyorum. Lütfen ben de yoktur demeyelim. İlla olmasına da gerek yok. İnşallah da zaten yoktur ve olmasın da, ama kendimizi yine de garantiye alalım. Aklımızda herhangi bir şüphe kalmasın. Tekrardan söyleyelim. 7 ve 25 Eylül tarihleri arasında sabah 9, akşam üzeri 4 saat diliminde Hükümet Konağı yanı Ala Cumhuriyet Meydanı'nda ilçemize hizmet vermekte. Lütfen ihmal etmeyelim. Sonrasında ah vah demeye şeyimiz olmasın. Ya kendimizi garantiye alalım. Çünkü gerçekten çok yaygın olan bir hastalık. İlla da bir şey olmasına gerek yok. Kafamız ve psikolojimiz rahat olması adına ya da erken teşhis adına her sene bu pembe tır ilçemizde hizmet veriyor zaten. Her yıl 40 yaşından itibaren gidip düzenli olarak baktırırsak içimizde, gönlümüzde, kalbimizde rahat eder.

Efendim burçlar çizgi film olsaydı hangi karakter çizgi film karakteri olsaydı hangi karakter olurdu diye bahsediyorduk. Başak Burcu'nda kalmışız. Başak Burcu Bugs Bunny. Zeki, detaycı, her şeyi kontrol altında tutmayı seven ve gerektiğinde ince ince plan yapan bir karaktermiş. Terazi, Terazi Burcu Mickey Mouse. Zarif, sosyal, uyumlu, estetik, düşkünü ve ilişkiler konusunda hassasmış. Akrep Burcu Tom. Çok da severim Tom'u. Gizemli, stratejik, kolay vazgeçmeyen ve istediğini elde etmek için plan kuran demiş. Şimdi Tom'un esas hikayesini biliyor musunuz bilmiyorum ama hani Jerry'i kovalıyordu ya hep. Aslında Mouse'u kovalıyormuş. Ona bilerek zarar vermiyor. Elinden kaçırmış numarası yapıyormuş ki sahibi onu eğer kovalamazsa başka bir kedi getirip Jerry'nin hayatının tehlikeye atmamaya çalışmasıymış esas meselesi. O yüzden yakalamaya çalışıyormuş gibi oluyormuş. Yay Burcu. Daffy Duck, özgür ruhlu, maceracı, patavatsız ama eğlenceli. Bir şeyler deneyelim enerjisi varmış. Oğlak Burcu da Mickey Mouse. Disiplin, çalışkan, sorumluluk sahibi ve işini ciddiye alanmış. Kova Burcu Sünger Bob. Kendi dünyasında yaşayan, sıra dışı, özgün ve başkalarının ne düşündüğünü çok da umursamayan bir karaktermiş. Balık Burcu Ariel, hayalperest. Romantik, duygusal ve kendi dünyasının peşinde gitmek isteyen bir burçmuş. Şimdi Nalan'ı dinleyebiliriz, sonrasında programımızın kapanışına geçeceğiz.

0: Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Dediğim gibi kaldığımız yerden pazartesi itibariyle devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Programımı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Pazartesi sabahı nasipse görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: Radyolarda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Serap'la hayata dair.
1: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yeni bir güne yeni umutlarla başladık, belki de umutlarımız hep yeşil kalsın inşallah. Şimdi Dengefit sponsorluğunda bu bölümü açıyorum. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanımcığıma, değerli eşine sevgilerimi gönderiyorum. Tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sizlere de sevgiler, saygılar. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Bak şarkıya başa alacağım. Evet, üstüne konuşuyorum ama çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Birazdan başa alacağım şarkıyı. Efendim 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim efendim. Haydi diyelim mi? Hey yıllar, yenilmedim size. Hatalarım bile aynı. Şöyle başa alayım şarkıyı, eşlik etmek tabii ki bedava.

Efendim, Denge Fit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi sizi sizden çok düşünen bir işletmeden bahsedeceğim. Hepimiz tabii ki sağlıklı olmak istiyoruz, fit olmak istiyoruz ama bunun tek yolu aslında beslenmeden geçiyor. Beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Çoğumuz hayat şartlarında tabii ki etmiyoruz. Böyle günün o telaşıyla, yorgunluğuyla belki eve geliyoruz. Bazen hatta bazen demeyeyim, çoğu zaman çoğumuzun canı yemek bile yapmak istemiyor. Dışarıdan sipariş ediyoruz. İşte ne yediğiniz, nereden, nasıl yediğiniz o kadar önemli ki, hangi şartlarda piştiği o yemeklerin, ne kadar sağlıklı olduğu. Gerçekten Denge Fit'te bir kere bütün öğünler sağlıklı bir şekilde hazırlanıyor, pişiriliyor ve özenle gerçekten seçiliyor. Her sebzesi, işte eti, tavuğu, balığı sizleri sizden çok düşünüyor, o yüzden diyorum. Çünkü başında bir gıda mühendisi var. Bu da çok güzel bir şey. Porsiyonlarınızı siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Kalorinizi yine gün içerisinde neye ihtiyacınız varsa karşılıklı istişare ederek size uygun bir beslenme programı hazırlıyorlar sevgili dostlar. Şimdi Trend Yol Go'dalar, yemek sepetindeler. Bu arada Trend Yol Go ve yemek sepetinden sipariş ederken Serap'la hayata dair açıklamasını yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında ücretsiz gelecek. Efendim yeni mahallede yerleri ama iletişim numaraları da 0531 566 49 93. Instagram'ları da Denge Fit Yemek sevgili dostlar.

Efendim Manisa'dan sevgili Buket Hanımcığım şu an bizleri dinliyor. Manisa'ya sevgiler gönderiyorum. Orhan Ölmez'den bir şarkı istemiş kendileri. Ben de bu şarkıyı seçtim. Efendim tüm Manisa'ya ve Buket Hanım'a sevdiklerine gelsin.

yapma. Sabrımdan yolu gözledim, aşkımdan bütün emeklerim. Sebebim olmadan gücümü harcama, sanırım bir gün yapma.

0: Efendim, Denge Fit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi bazen öyle anlar geliyor ki işte alerjik beslenmesi olanlar oluyor. Hani alerji durumlarında ona göre beslenmek gerekiyor. Ya da bir rahatsızlık geçiriyoruz, yine ona göre beslenmemiz gerekiyor. Ya da spor yapıyoruz, sporcu beslenmesi yapmamız gerekiyor. Ama tabii bunları da her gün düşünmek o kadar zor ki, her gün ne yiyeceğim, ne yapacağım diye düşünmek gerçekten zor. Hep böyle aynı öğünü de yemek istemiyoruz. Her seferinde değişik şeyler yemek istiyoruz. İşte sizi sizden çok düşünen artık Aliağa'da Denge Fit var sevgili dostlar. Denge Fit şöyle de bir güzellik yapmış. İsterseniz öğün olarak sipariş edebiliyorsunuz yemek istediğiniz şeyleri. Ya da aylık olarak isteyebiliyorsunuz ne yemek istiyorsanız. Yine daha doğrusu haftalık olarak değişiyor menüler. Siz aylık üyelik aldığınızda her gün her farklı menülerle sizlere yiyeceklerinizi kapınıza kadar ulaştırıyorlar. İşte isterseniz iş yerinize, isterseniz evinize. Trendyol Go'dalar ve Yemek Sepeti'ndeler sevgili dostlar. Sipariş ederken lütfen Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. İletişim numaraları 0531 566 4993. Bir de Instagram'larını vermek isterim. Takipte kalın. Denge Fit Yemek.
1: Kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, Türkiye saatleri 13.33, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Şöyle bir diyelim mi kafamın içi? Hadi diyelim. Sen...

Efendim şimdi Denge Fit'te menüler her hafta yenileniyor ve farklı seçeneklerle karşınıza çıkıyor. Yani bir gün kebap yemek isteyebilirsiniz. Başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün ise gün tabağı, pizzası, ev yemekleri. Yani birçok çeşit yemeği bir arada bulabilirsiniz. Bütün bu lezzetlerin ortak noktası ne biliyor musunuz? Sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli bir şekilde hazırlanıyor olması. Yani kalori hesabı yapıyorsanız tam size göre DengeFit derim. Hem çeşitlilik, hem lezzet, hem de sağlıklı beslenme. Hepsi bir arada. Daha ne olsun efendim. Siparişleriniz için Trendyol, Go'dalar ve Yemek Sepetindeler. Sipariş verirken lütfen Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmuyoruz. Çünkü içeceğiniz yanında hediye bedava geliyor. İletişim 0531 566 49 93. Instagram DengeFit Yemek.

okuyabileceğimiz haberlerden. Şimdi bunlardan bir tanesi, İstanbul'da bir vatandaşımız yolun ortasına yatmış, elinde telefon, sürücü korna çalıyor, yok tık yok kadında. Kadın belli ki bugün çok acil bir işim var, trafik beni bekleyebilir demiş. Tabii ki bekler yani, hele hele İstanbul trafiği. Şimdi acaba merak ediyoruz, telefonla mı konuşuyordu o hanımefendi, yoksa Google Map'e burada biraz yatılır mı diye soruyordu acaba? Ya bilemiyoruz tabii kafasından ne geçiyordu ama ya koskoca İstanbul, trafik zaten böyle akmakta zorlanıyor. Yolun ortasına oturup telefona bakmak nedir bilemiyorum artık. Hafif böyle artık toplumca kafa nereye bilmiyorum gidiyor, bir yerlere gidiyor. Efendim bir istek şarkısıyla devam edelim. Yine çok uzaklara gidiyor sevgili Isitro'ya, Ekvator'a sevgiler gönderiyorum. Melek Mosso Isitro için seslendiriyor. Yine.

0: Kes. Karanlık gecelerimin yıldızı sen.
1: Efendim, Denge Fit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi Tantaşçı, yıldızlar da kayar diyor. Kayar.

Efendim şimdi DengeFit'te şöyle bir güzellik var. İsterseniz üyelik sistemiyle düzenli öğün planlaması yapabilir veya herhangi bir üyelik gerektirmeden günlük olarak istediğiniz öğünü sipariş edebilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi hayatınızın bir parçası haline getirirken sofranızda da çeşitliliği koruyabilirsiniz DengeFit sayesinde. Efendim altını çizerek söylemek istiyorum. Başında bir gıda mühendisiyle çalışıyorlar. Trend Yolga Odalar ve Yemek Sepetindeler. Bu arada böyle kişiye özel beslenme de yine uygulanıyor. Mesela sporcu beslenmesi yapıyor olabilirsiniz ya da alerjik beslenme yapıyor olabilirsiniz. Bünyeniz ne şekilde ilerliyorsa sizle birlikte hareket ediyorlar. Yani nasıl sağlıklı kalıyorsunuz, nasıl sağlıklı yemekler yemek gerekiyor. Hepsi sizin için DengeFit düşünüyor. Vallahi bu konuda gerçekten her konuda destek alabilirsiniz beslenme konusunda. Dediğim gibi öğün de söyleyebilirsiniz ya da aylık paket olarak da alabilirsiniz. Trend Yolgo ve Yemek Sepetinden sipariş verirken lütfen Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü yanında içeceğiniz hediye olarak gelecek efendim. İletişim 0531 566 49 93 Instagram DengeFit Yemek. Onur Akın radyolarınızın konuğu Ey Hayat sizlerle efendim.

0: Sen yılmadı.
1: Efendim, Dengefit sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı geldi. Az sonra çok kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerleyim. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
3: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
5: Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 14.03, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Ve radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Programda kalın lütfen. Hoş geldiniz bir kez daha. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Sevgili dostlar, şarkım onlar için gelsin.

Efendim program Loça Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi Ali Ağa'ya yakın bir lokasyonda olsun istiyorsunuz gideceğiniz mekan. Çok uzaklaşmak istemiyorsunuzdur. Denize girmek istiyoruz ama yemeklerinden de faydalanmak istiyoruz diyorsunuz. Duyar gibiyim. İşte Loça Restoran tam size göre sevgili dostlar. Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda. Nerede? Çakmaklı sahilinde. Sabah kahvaltısı sevenler için çok güzel bir açık böyle serpme kahvaltısı var. İşte öğlen ya da akşam yemeklerinden faydalanabilirsiniz. Çok güzel mezeler, deniz ürünleri, et ürünleri sizlerle buluşuyor sevgili dostlar. Canlı müzik mi seviyorsunuz? O zaman şahane bir haberim var. Cumartesi ve cuma ve cumartesi günleri de canlı müzik eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Sevdiklerinizle gerçekten güzel anlar yaşayacağınız, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993 Instagram Loça Restoran.

Efendim şimdi ülkemizden ilginç haberlerle devam edelim. Şimdi 31 Ağustos 2026'da olmuş bu olay. Tamirhanede alev alan motosiklete bir müşteri üfleyerek müdahale etmeye çalışmış. Yani şimdi yangında yeni müdahale yöntemi belli oldu sevgili dostlar. Üfleyerek müdahale edeceğiz. Şimdi motosiklet alev alıyor, müşteri hemen müdahale ediyor ama yangın tüpü yok, su yok. Ne devrede? Tabii ki şahane ciğerlerimiz devrede. Peki sizce adam yangını mı söndürmeye çalışıyor yoksa motosiklete hadi oğlum kendine gelir misin demeye çalışıyor? Vallahi bu kadar işte ya, pratik zekalıyız. Allah zekamızdan ödün verdirmesin inşallah efendim.

Efendim Loça Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi hafta sonu cuma, cumartesi akşamı canlı müzik var. Bir de şöyle bir güzellik yapmışlar. Cumartesi, pazar fix menü yapmışlar. 1500 TL içeceğinizi yanınızda siz götürebiliyorsunuz sevgili dostlar. Denize sıfır konumda. Hani böyle oturduğunuzda böyle denize dokunacak gibi hissedersiniz ya, bu kadar yakın denize. Çok güzel bir manzarası var. Hafta sonu çok güzel yine serpme kahvaltı sevenler için, kahvaltısı da çok çeşitli bu arada. Efendim sevdiklerinizle gerçekten güzel anlar yaşayacağınız, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Ali Ağa'ya da çok yakın bir lokasyonda Loça Restoran Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993 sevgili dostlar. Instagram Loça Restoran.

Seni düşündüm Çağla. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından Loça Restorant'la devam edeceğiz.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, reklamların ardından şöyle güzel damar bir şarkıyla, bak güzel bir türkü diyelim. Songül Güner, dağlarımı yazdın

Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda Loça Restoran. Gerçekten hafta içinizi, hafta sonunuzu en güzel şekilde değerlendirebileceğiniz bir mekan. Denize girebilirsiniz. Sabah kahvaltısından açık böyle serpme kahvaltısından yararlanabilirsiniz. Yine öğlen, akşam işte balık ürünleri, deniz ürünleri, et ürünleri sizlerle buluşuyor ve şahane mezeler tabii ki. Hafta sonu da böyle eğlenceyi sevenler için efendim cuma cumartesi akşamları canlı müzik var. Çok güzel sanatçılar çıkıyor. Cumartesi pazarda şöyle bir güzellik yapmışlar. 1500 TL fix menüleri var. Siz içeceğinizi yanınızda getirebiliyorsunuz. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da Loça Restoran. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restoran.

0: kalmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, şimdi Arizona'da bir kadın bir konserin ardından hani konser çıkışı ne yaparız? İşte ya taksi tutarız ya işte otobüse, artık ne hangi araç varsa onunla eve gitmeye çalışırız. Ama Arizona'daki bu kadın konserin ardından bir ambulansa binip gidiyor. Ambulansı kaçırıyor, anlayacağınız. Sonra bir araçla çarpışıyor. Yani konser çıkışı eve nasıl döneceğim sorusuna verilen herhalde en yanlış cevap ambulans kaçırmak olsa gerek. Hani kaçırmış, onu da becerememiş yani, bir de kaza yapmış üstüne.

Efendim, Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda Loça Restoran, sevdiklerinizle güzel anlar, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Denize sıfır konumda, daha havalar güzel, denizinize girebilirsiniz. Yine kahvaltınızı yapabilirsiniz. Öğlen akşam yemekleri, deniz ürünleri, et ürünleri, şahane birbirinden güzel mezeler sizleri bekliyor efendim. Bu arada canlı müzik sevenler için de cuma, cumartesi akşamları canlı müzik var. Onu da kaçırmayın derim. Cumartesi, pazarda şöyle bir güzellik yapmışlar. Fix menü yapmışlar. 1500 TL içeceğinizi siz kendiniz getirebiliyorsunuz. Bu arada toplantılarınız için de çok ideal bir yer. 10 kişilik gruplar üzeri yine fix menü hazırlıyorlar sizler için. Efendim, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2, Çakmaklı, Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993, Instagram Loça Restaurant. İkinci bölümün son şarkısı geliyor. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil tam 95'te.
9: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
10: en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
11: Efendim 3. bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve Le Mansam şarkısı onlar için gelsin.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Tasasın.

0: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi günün her saatinde gerçekten birbirinden güzel lezzetler, gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, yanında da sıcak soğuk içecekler sevgili dostlar. Üstüne de şahane tatlılar. Seyir Kafe Restoran Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.
1: Şey bak normal, kuşlar cıvıldarlı paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada çakar. Can verdi baksana kendini çakal. Amcası, dünyamız karanlık, lazım bir lamba. Sarıyorum elimde bir sopa. Ticaret yasaklı, tıpkı bu PayPal. Telefonda yok, WhatsApp ve sinyal lazım. Bana ISU2 ve Visa.

Efendim şimdi bir başarı haberiyle devam edelim. Milli para yüzücümüz Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre serbest S10'da kategorisinde şampiyon olmuş. Bütün alkışlar Defne Kurt'a gitsin o zaman. Kendisini kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.

Efendim, özel günleriniz için doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz şimdiden Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoranda yerinizi ayırtın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram seyir kafe restoran Aliağa.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Ve radyolarınızın konuğu Göksel acıyor sizlerle.

Efendim, günün her saatinde sevdiklerinizle güzel anlar, güzel anılar biriktirebileceğiniz Alihan'ın yine en güzel lokasyonlarından biri olan Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

Efendim ilçemizden bir haberle devam edelim. Kanser tarama aracı Pembe Prenses Ali Ağa'da kanser taramalarında erken tanının önemi

7 saatleri arasında hizmet verecek Ali Ağa Cumhuriyet Meydanı'nda sevgili Ali Ağalılar. Ücretsiz mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinin gerçekleştireceği araçta vatandaşların erken tanı amacıyla gerekli taramalardan yararlanması sağlanacak. Çok güzel bir fırsat gerçekten. Tüm hanımlar bu Pembe Prenses tırına lütfen gitsinler, taramalarını yaptırsınlar. Bak ayağımıza kadar gelmişler.

Efendim artık böyle yazın son demlerini yaşıyoruz. Artık böyle akşamları biraz hava serinlemeye başladı bile. Kışa girmeden de bu güzel havaları da değerlendirmek lazım. Şimdi Aliağa'da en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park. Önünüzde böyle şahane bir deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Orada da nereye gidilir? Seyir kafe, restoranta gidilir tabii ki. Efendim sevdiklerinizle güzel anlar, güzel anılar paylaşmak için Seyir Kafe Restoran siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

Efendim 3 saatin sonuna geldik. Valla bugün de program aktı gitti sevgili dostlar. Öncelikle beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndermek istiyorum. Evet, Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbet iki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Hande Yener'le yaptık. Alt dudak radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hadiseyle devam ediyoruz. Prenses, hoş geldiniz.

entelektüel durumunuz ne olursa olsun, şu 9-8'in hayatımızda yeri başka ya. Hoppa! Mabel Matiz, Hale İlim Radyonuz'daydı. Namı Tenay Muhabbet devam ediyor. Bilsin muhabbet bağında yüzelim. Efendim, sosyal medyanın en merak edilen sorularından bir tanesiymiş. Sivaslılar el ele tutuşsa Türkiye'nin çevresini sarabilir mi diye. Var mı efendim aranızda Sivaslı dinleyenlerden? Soralım sizlere de. El ele tutuşsa bütün Sivaslılar Türkiye'nin çevresini sarabilir mi? Bir defa şunu merak ediyorum ben. Bunu kim merak etti? Cevabını bulmuşlar. Milletin işi gücü yok yani, uğraşıyor. Sosyal medyada veri odaklı içerikler üreten Veriseli hesabı. TÜİK verilerinden yola çıkarak eğlenceli ve merak uyandıran bir hesaplamaya imza attı. Türkiye genelinde nüfusa kayıtlı yaklaşık 2 milyon Sivaslı'nın el ele tutuşması halinde ülke sınırlarını sarıp saramayacağı sorusu ortaya çıkan şaşırtıcı rakamlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gördünüz mü efendim bunu? Yani karşınıza çıktı mı böyle bir şey sosyal medyada? Yapılan sıra dışı matematiksel simülasyona göre nüfusuyla dikkat çeken Sivaslılar devasa bir insan zinciri oluştursa bile, yani 2 milyon Sivaslının hepsinin el ele tutuştuğunu düşün. Öyle canları sıkılmış. Ancak ülkenin dörtte birini kaplayabiliyor. Maalesef cevap beklenen gibi çıkmadı. Neden peki böyle? Paylaşılan analizde Türkiye kütüğüne kayıtlı yaklaşık 1 milyon 980 bin Sivaslı nüfusu temel alındı. Kişi başı kol açıklığı ve mesafe için ortalama 1,5 metrelik bir boşluk varsayımı üzerinden yapılan hesaplamada tüm Sivaslıların el ele tutuşmasıyla toplamda 2.969 kilometrelik devasa bir insan zinciri oluşacağı belirtildi. Yani doğudan batıya doğru uzan. Ama işte 1,5 metre olunca yetmiyor. Kıyılar dahil edildiğinde Türkiye'nin toplam çevre uzunluğunun 11.086 kilometre olduğuna dikkat çekilen analizde oluşturulan Sivaslı zincirinin ülkenin çevresinin yalnızca %26.8'ini kapatabildiği ortaya çıktı. Bunu kim merak ettiyse muhtemelen hayal kırıklığına uğradı. O kadar az mıymış ya? İstanbul Boğazı'ndan başlayıp doğuya doğru ilerleyen zincir kıyıları ve kara sınırlarını tam tur tamamlayamadan kalırken Türkiye'nin etrafını kesintisiz olarak sarabilmek için en az 7.4 milyon kişiye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Yani yine bir İstanbul'dan yardım alacağız. Hani İstanbul'dan derken şimdi İstanbul'a baktığın zaman da İstanbul'da ki İstanbullu oranı İstanbul'a sonradan göç edenler kadar yoğun değil. Bunu biliyoruz zaten. Daha çok yani nüfusun büyük bölümü dışarıdan gelenler oluşturuyor doğal olarak, ama olsun. Hani böyle yan illerden, çevre illerden falan destek ancak alınacak ki ne kadar 7.4 milyon kişiye ihtiyaç var. Ankara'dan da alınabilir. Hani öyle birkaç böyle yakından falan bir denemek lazım bunu. Hani maksat sosyal medyada viral olmak mı? Viral olmak. Bak görsen viral olmak nasıl viral olmak. O yüzden sevgili Sivaslılar kusura bakmayın efendim, yetmemiş, sayı yetmemiş. En az 7.4 milyon nüfusa kayıtlı Sivaslı olması gerekiyor.

Karma Serdar Ortaç radyonuzdaydı. Efendim, yapay zeka hayatımızın her alanına hakim artık biliyorsunuz. Yapay zekasız iş yapamıyoruz. Yapay zekasız evden çıkamıyoruz. Hani artık önceden mesela Google'da arama yapardık, o da bitti. Direkt merak ettiğimiz herhangi bir şeyi yapay zekaya soruyoruz. Son zamanlarda bilmiyorum farkınıza varıyor mu veya sadece bana mı bu gıcıklığı, bu Gemini mesela tuhaf tuhaf cevaplar vermeye başladı. Mutlaka bir düzeltme yapmak gerekiyor. Mesela biz şey soruyorsun, işte bununla ilgili bana bilgi yaz diyorsun, yazıyor. Sonra bu tekrar bir sormak gerekiyor, emin misin diye. Emin misin diye sorduğun zaman, aa evet yanlış yazmışım diye tekrar düzeltiyor. Tekrar yanlış yazıyor. Mesela bir şeyde yanlış yaptığı zaman, Gemini'den bahsediyorum sadece. Bak ChatGPT falan değil, onu bilmiyorum nasıl olduğunu. Yani o aynı performansı gösteriyor mu hatalarda? Bak Gemini bir kere hata yaptığı zaman otomatiğe bağlıyor. Bak tekrar sor, tekrar yanlış bilgi veriyor. Evet, yapay zekasız yapamıyoruz. Evet, hayatımızın maalesef önemli gerçeklerinden bir tanesi şimdi. Tamam, eleştiriyoruz meleştiriyoruz ama onunla olmuyor, onsuz da olmuyor ne yazık ki. Fakat biraz mantıklı kullanmak gerekiyor bazı şeylerde. Kullanmadığın zaman, bak ki kullanmamışlar, yapay zekaya güvenip dağa çıkmışlar, felaketi yaşamışlar. Abi niye yapay zekaya ne sordun da çıktın o dağa mesela? Bak, insan tecrübesini bir kenara bırakıp yapay zekaya güvendiler. Dağın tepesinde felaket yaşadılar. 4322 metre yükseklikte aç ve susuz şekilde mahsur kalan 3 dağcı ölümle burun buruna geldi. Ne sordunuz mesela, hani oraya çıkış yolu mu? Veya orada yani yiyecek içecek bir şey var mıdır? Bunları mı sordunuz mesela yapay zekaya? Tırmanış planlarını insan tecrübesi yerine yapay zekanın tavsiyelerine teslim eden 3 maceraperest dağcı az kalsın canından oluyordu. Amerika'da efendim tırmanışta yapay zekanın çizdiği rotayı, evet şaşırmadık açıkçası. Ve hazırladığı eksik ekipman listesini harfiyen uygulayan acemi grup 4322 metre yükseklikte mahsur kalarak felaketi yaşadı. Mesela bunu merak ediyor olabilirsin. Bak bu çok doğal. Yapay zekaya sorsak nasıl bir yol gösterir acaba? Veya ne gibi hani tavsiyelerde bulunur diye merak edebilirsin. Merak et, sıkıntı yok. Bunu sor, onda da sıkıntı yok ama hazırlarken sen ekipmanlarını veya yolunu işte nasıl gideceğim diye normal bir bildiğin yolu kullan. Bunu da test et arada yani. Bunu düşünmek çok zor bir şey değil. Bak ben buradan düşünebiliyorum bunu ya. Kaliforniya'dan yola çıkan 3 arkadaş zorlu dağ tırmanışının rota seçiminden zamanlamaya, yanlarına alacakları malzemelerden su miktarına kadar her adımı yapay zeka uygulamalarını danışarak planladı. Ancak dijital aklın hafif ekipman ve az yiyecek tavsiyesi dağda tam bir felakete dönüştü. Abi gidip gelirsiniz ya 2 güne. İhtiyaç duymaları gerekenden çok daha az su ve gıda ile 2560 metredeki kamp alanından yola çıkan grup, zamanlama hesabının da tutmamasıyla zirveye ancak akşam saatlerinde ulaşabildi. Zirveye varış saati gecikince dönüş yolunda havanın kararmasıyla büyük bir panik yaşandı. Güvenlik sınırlarını aşan ve kararan havada rotayı şaşıran dağcılar, dikliğiyle bilinen Mud Creek Kanyonu'na sürüklendi. Kayalık alanda yönlerini tamamen kaybeden gruptan bir kişi düşerek dizinden ağır yaralandı. Onu da şey yapsaydınız mesela, şeyde dağda dizinden yaralanan dağcıya nasıl müdahale edilir diye. Sorabilirdiniz. Kurtarma ekipleriyle telefonla irtibat kursalar da verilen talimatları uygulayamayarak geçilmez bir kanyonda mahsur kaldılar. Yaralanma ve dondurucu soğuk nedeniyle geceyi kanyonda çaresizce geçiren 3 arkadaş ancak ertesi sabah bölgeye ulaşan profesyonel ekiplerce kurtarıldı. Bak onlar yapay zekaya sormadan gitmişler, kurtarmışlar. Sağ salim kurtarılan dağcılar polise verdikleri ifadede en büyük hatalarının yapay zekanın talimatlarına körü körüne uymak olduğunu itiraf etmiş. Yani bu bir ders olmuş diyeceğim ama evet bu bir ders olmuş, ayrı bir şey, çok sağlam bir ders olmuş. Ama hani buraya kadar getirmemek gerekiyor işi.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

İzzet Ercan, neredesiniz? Radyonuzdaydı. 90'ların başına kadar gittik. Hanımlar, beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Ve dolandırılıyoruz. Yani genel olarak dolandırılıyoruz. Bunun önüne geçemiyoruz efendim. Bu defa sahte e-devletle büyük tuzak denmiş. Konya'da yaşayan N.İ.Ö. yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 50 bin TL idari para cezası aldığını iddia eden dolandırıcıların hedefi oldu. Bir defa zaten yasa dışı bahis oynamıyorsanız bundan dolayı bir telaş durumuna düşmenize gerek yok. Ki oynuyorsanız muhtemelen oynuyorsunuz. Çünkü biliyorlar adamlar, yani bu bilgileri alıyorlar. Bu işte gerek veri tabanları var bunların, bu nedir o işte bahis çetesi mi demek lazım bilmiyorum artık. Bütün bilgiler orada yayılıyor bir daha. Ne demişler efendim? Güven kazanmak isteyen şüpheliler kurbana e-devlet görünümü verilmiş sahte bir site üzerinden ceza ekranı izletti. Bak abi, güven bize, vallahi ceza var ya. Var abi, bak al sana ekran görüntüsü abi, bak. Bak yazıyor işte.

Şimdi ben oraya mesela niye para göndereyim? Giderim. Devlete öderim eğer herhangi bir cezam varsa. Mesela hani trafik cezası alıyoruz diyelim. Ben bunu kalkıp üçüncü şahıslara ödemiyorum. Giriyorum internet üzerinden. Ödüyorum, geçiyorum yani. Hani niye birisinin hesabına para göndereyim ki? Abi sen uğraşma, bak sen bize gönder. Şimdi bak bu iş böyle uzun. Şimdi E-Devlet'e gireceksin. Oradan internet vergi dairesine geçeceksin falan filan. Oradan kredi kartını, hiç uğraşma. Sen bize IBAN gönder, IBAN'dan gönder. Biz sana bak yatıracağız bu. Makbuzu da göndereceğiz. Ya bak al ekran görüntüsü abim, güzel şey. Güzel abim. Dolandırıcılar korkuya kapılan mağdurdan parayı acilen belirtilen IBAN'a yatırmasını istedi. Şüphelenen NİÖ. Güzel, şüphelenmesi güzel. Transferi yapmadan önce avukatına danıştı. Avukat zaten söylemiştir abi saçmalama diye. Avukatın evrakların tamamen sahte olduğunu söylemesi üzerine mağdur, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Yöntemle ilgili açıklamalarda bulunan avukat Mehmet Fatih Soylu, müvekkilimizden Masak Uyap adı altında faaliyet gösteren masakuyap.org isimli internet sitesine giriş yapması istenmiş. Siteye girdiğinde E-Devlet ekranını andıran sahte bir arayüz çıkıyor. Bak masakuyap.org, buraya girersen, merak edip girenler vardır şu an, o da ayrı. E-Devlet bilgilerini girmesi istenmekte ve gerçek bir adli makam tarafından verilmiş izlenimi oluşturacak şekilde mahkeme kararı gösterilmektedir. Bu yöntem vatandaşın paniğe kapılıp para gönderilmesine yönelik çok tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemi dedi. Uyanık olmak gerekiyor işte. Her defasında bunu söylüyoruz. Yani maalesef bu sahte siteler olsun veya böyle ceza bildirimleri olsun. Bir defa zaten dediğimiz gibi oynamıyorsan zaten hani panik yapmana gerek yok. Oynuyorsan da bu işin ceza kısmı bu şekilde olmaz. Yani olur, ceza gelebilir. Ama hani abi sen bizim gönderdiğimiz IBAN'a göndersen orada indirim de yaparız. Bu şekilde olmaz yani bu.

Gülşen itaat yok, radyonuzdaydı. Şimdi önümde bir fotoğraf var ama bu fotoğrafı nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Haberin fotoğrafı. Efendim Aydın'da meydana geliyor olay. Görenler gözlerine inanamadı demiş. Ama inanılacak gibi değil. Efendim. İneğin peşinden koşan boğa. Az çok anlamışsınızdır. Ortalığı birbirine kattı. Yetmedi, evin çatısına uçup tavanda asılı kaldı. Düz duvara tırmanmak. Örnek şekil bir A. Ama ikisi de orada galiba. Çatıda asılı kalan. Tabii inek de orada, boğa da orada. Efendim ilginç olay Kırcaklı köyünde Ali Aldemir'in evinde meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir, ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, abi kontrolsüz de serbest bırakmayacaksın. Bir tane vardı böyle video, izlediniz mi onu? Mutlaka görmüşsünüzdür. İneklerin arasına bir tane boğa salıyorlar. İnekler boğayı inceliyor. Boğa şöyle dönüp kameraya bir bakışı var, böyle mö diye bağırışı. Hani şey gibi orada, yani yüzünde vatan gülüşü derler ya. ne demiştik? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir. İneklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa bir ineğin peşinden koşarken... Ne gelirse başınıza bundan geliyor ya. Bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü. Yani o anı anlatırken bir taraftan gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Boğanın koşuşu, ineğin kaçışı, bunların düşüşü, çatıya düşüşü. Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa, yarısı evin içinde, sırtı da çatının üzerinde askıda kaldı. Askıda boğa uygulaması efendim, ihtiyacı olan. Ha bu tamam, tek fotoğrafmış. Ben inek de orada sandım da bu boğa. Fotoğrafı birleştirmişler. Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri, evin salonunda tavandan sarkmış koca boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Anlatması da zor. Arıyorsun 112'yi. Efendim iyi günler, kolay gelsin. Acil bir durum vardı ama. Buyurun, sağlık mı? Evet, sağlık efendim. Nedir konu? Boğa. Nasıl yani? Efendim boğa ineğin peşinden koşarken hızını alamıyor. Bizim çatıya düşüyor. Bacakları şu an sarkıyor efendim aşağı doğru. Evet efendim, sadece bacak. Hani onu anlatmak da zor yani. Neyse, bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evle çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı. Ben itfaiyecilere üzülüyorum. Yani adamların asil görevi yangın söndürmek. Çok kutsal bir görev. Çok zor bir görev. Bir alkış gönderelim hepsine hatta. Hakikaten zor bir görev ama yangın olmadığı zamanlarda da böyle bir ne kadar tuhaf iş varsa itfaiyecilere yaptırıyorlar. Biri bir yere sıkışır, gelir itfaiyeci çözer. Biri hatta parmağına yüzük sıkışmıştı. Ya yüzük almış, kilo almış, ondan sonra yüzük çıkmıyor. Hiçbir şekilde çıkmıyor yani. Herhangi bir yöntemle çıkmıyor. Onu bile itfaiye kurtardı ya. Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken damızlık boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İyi, geçmiş olsun bari yani. Ne diyeyim, olur böyle iş kazaları olur efendim. Sonu iyi bitsin. Artık nasıl olur bundan sonrası bilmiyorum ama herkes ersin muradına. Temennimiz bu yönde.

hanımlar beyler, Namutun Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, sizlerleyim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Elif Kaya radyonuzdaydı şöyle eskilerden. Çok da güzel bir cover oldu, güzel bir düzenleme oldu. Karanlık Dünyam radyonuzdaydı ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Nazan Öncel radyonuzda atıyorsun.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
6: Reklamlar bitti.

Toz Pembe radyonuzdaydı. Efendim, pekala. Bir bakıyorum haberlerde neler var neler yok diye. Milyoner sandığı kocasının gerçek serveti şaşırttı. Ne kadar bir dakika ne kadarlık bir dolandırıcılık olmuş. Önce bir ona bakalım. Bak Andrews, koca Andrews. Prisa bir kripto cüzdanında 50 milyon dolar bulunduğunu söylüyor. Sonra hesaba ulaşmışlar, sadece 3 dolar çıkmış. Bildiğin nitelikli dolandırıcılık yani. Şimdi kadın haklı. Bak buradan mesela bunu sosyal medyaya ver bu haberi. Genelde hep böyle şey, kadın aleyhine konuşurlar işte. Her şey para mı kardeşim, aşk mı önemli, para mı yani. Bu zaten ilk virajda dönmüş falan filan bir sürü kadına yürürler. Her şey para değil ama çok şey para, bu bir. İkincisi burada kandırma var yani. Adam en baştan desek ya ben de 3 dolar... 3 dolar var ama nasıl yapsak ki biz bunu diye. En başta söylese tabii en başta olmaz da en azından bu kadar böyle uğraşmazlar. Böyle evlilik mevlilik falan filan. Hani iş oraya kadar gelmez diye düşünüyorum ben de. İngiltere'de meydana geliyor efendim olay. Şöyle bakalım yine detaylara. Katie Price 8 ay önce evlendiği iş insanı Lee Andrews'tan boşanma kararı aldı. Andrews'un milyonlarca dolarlık serveti olduğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı öne sürülürken, Price'in yaptığı inceleme sonrası öğrendikleri evliliğin sonunu getirdi. Ve bu da şey yani sen parası için evlenmişsin adamla. Hak ediyorsunuz. Böyle sosyal medyada bizimkiler coşarlar yani. Hepsi aşk insanı olduğu için. Özellikle Facebook'ta. Ondan sonra kadına da mesaj göndermeye çalışırlar ama. Katie iyi günler. Bir de şeydir, çok güzel bir hanımsınız. Facebook yürüyüş modelleri bunlar. İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie. 8 ay önce evlendiği iş insanı Lee'den boşanma kararı aldı. Katie'nin eşinin milyonlarca dolarlık serveti olduğu yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öğrenmesinin ardından evliliği bitirme kararı aldığı öne sürdü. Peki soralım mı size şöyle bir riskli soru? Böyle severek evlendiniz. Hani geç parayı pulu. Tamam hani paralı biri ama severek evlendiniz yani. Böyle bir şey çıktı ortaya, ne yaparsınız? Hani bankada mesela biz şey şöyle söyleyeyim. Hatta 50 milyon lirası olduğunu söyledi. Bir dakika, 50 milyon dolar mıydı? Çok da uçmayalım rakamlarda. Onu unuttum ben. Tamam 50 milyon dolarmış. Yani evet tamam hadi o 50 milyar desin. Biz 50 milyon diyelim. 50 milyon lirası var. Sonra bakıyorsunuz bankaya. 3000 TL. çıkıyor. Ama severek evlenmişsiniz yani bak. Tamam hani paralı pul ama. Ne yaparsınız? Bu nasıl bir hayal kırıklığı olur? Bence boşanır yani. İddiaya göre Lee, Katie'ye bir kripto cüzdanında 50 milyon dolar bulunduğunu söyledi ve hesaba erişilebilmesi için gerekli şifreyi verdi. Adam açık oynamış esasında burada yani bak. 50 milyon dolar var, istersen sen de git bir bak. Yok hayatım ne bak, ya bak sen. Olur mu canım o para? Senin paranı ileride birikimlerimiz için kullan. Bence bir bak. ne demiştik ha? Hesaba erişebilmesi için şifreyi de vermiş ancak Katie'nin hesabı bir finans uzmanına inceletmesiyle gerçek bambaşka çıktı. Nasıl yani? Tamam kadın bakmış görmemiş mi? Kripto cüzdanında yaklaşık 3 dolar olduğu tespit edildi. Hesabın geçmiş işlemleri de incelenirken cüzdana bugüne kadar giren en yüksek miktarın Mart ayında 14.490 dolar olduğu. Ve bu paranın aynı gün başka bir hesaba aktarıldığı öne sürüldü. Bir de bir sürü arka planda karanlık işler var. Lee hakkında geçmişte farklı kişileri dolandırdığı yönünde çeşitli iddiaların bulunduğu belirtildi. Ah be ablam, insan hiç araştırmaz mı? Bak uğraştırıyorsun şimdi. Bak eski nişanlısı da Lee hakkında polise başvurduğunu açıklarken
Kendisine yapılan evlilik teklifi organizasyonunun Katie için neredeyse birebir tekrarlandığını öne sürdü. Adam yolu bulmuş. Taktiği biliyor. Yürüyeceği noktayı biliyor. Lee'nin geçmişte Cambridge Üniversitesi'nde mühendislik doktorası yaptığı, diplomatik pasaporta sahip olduğu ve ne Chelsea Futbol Kulübü'nü satın aldığı gibi çeşitli iddialarda bulundu. Oho. Abi sadece bir dolandırıcı değil, biraz da deli. Ancak bu beyanların bazılarının gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı öne sürüldü. Mesela bak, diplomatik pasaportu bilemem. Cambridge Üniversitesi'ni bilemem doktora yaptığını. Ama mesela Chelsea'yi alıp almadığını bilirim. Abi Chelsea bu yani. Araplar bile deli gibi peşinde koşuyor. Sen hala diyorsun ki. Neyse, boşanmış, kurtarmış yani. Sadece bir düğünle 8 aylık bir evli kalarak efendim oradan paçayı kurtarmış. Geçmiş olsun.

Mustafa Sandal, Ay'a benzer radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay'ın muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Siz yine de bir yere giderken aman dikkatli gidin yolda olanlar. Hani bekle geliyorum aşkım, işte ne bileyim o izin verirse gelirim falan filan. Mümkünse efendim kullanmış olduğunuz araç dört tekerlekli ise dört teker üzerinde. İki tekerlekli ise iki teker üzerinde gidin. Yani dördü ikiye düşürmeye, ikiyi bire düşürmeye çalışmayın. Biri çalışmış, 117 bin lira kitlemişler. Gayet güzel ama fotoğraf da havalı yani. Instagram'da falan bayağı like almıştır. Gerçi bunlar daha çok TikTok'ta gidiyor değil mi? Yani Instagram'da da gidiyor ama bu tipleri daha çok TikTok'ta görüyoruz. Efendim tek teker şovuna 117 bin lira ceza. Şimdi ben hiç bu gibi şeylere üzülmüyorum. Sadece üzüldüğüm şu oluyor. Sen bunu yapıyorsun. Bak kendi hayatını hiçe sayıyorsun. Eğer fotoğraf bu fotoğrafsa kask, mask hiçbir şey yok zaten. Oğlum orada bir hata yapsan, bir rüzgar etse, bir şey olsa olabilir. Yerden seni kazırlar. Bak almayı bırak, yerden alıp sedyeye koyarlar demiyorum. Kazıyarak çıkartırlar yerden. Ve yazık, bundan dolayı belki böyle bir şov yaparken başka bir sürücü panik yapacak. Belki daha biraz acemi şoför olabilir. Yeni çıkmış olabilir trafiğe, olabilir. O panik yapacak falan filan. Çık işin içinden çıkabilirsen bir daha. Kağıthanede meydana geliyor olay. Motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sevgili kadınlar, soralım size. Böyle görüntüler paylaşanlara böyle baktığınızda aman yarabbi bu nasıl bir erkek diyor musunuz efendim? Hani böyle bir aşık olma, bir hoşlanma, bu nasıl çılgın gibi bir takım hisler oluyor mu? Bunu hep merak ederiz. Veya işte böyle bunlar egzoz falan patlatırlar ya arada böyle geçerken falan özellikle. Bu modeller bunu yapıyor. Hani öyle mesela duyduğun zaman la o nasıl bir egzozdu öyle değil. Oluyor mu efendim böyle şeyler? Samimi soruyorum bunu. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmış bu çılgın genç sürücü arkadaş. Tabii trafik denetleme büro amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada çok da zorlandıklarını sanmıyorum. Plaka kabak gibi ortada çünkü. Recep Burhan A'nın motosikletle akrobatik hareketler yaptığı ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu tespit etti. Dedim ki bunu tespit etmek çok zor bir şey değil. Yani her şey ortada. Sürücü Recep Burhan A'ya 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira para cezası kesilirken motosikleti ise 90 gün trafikten men edildi. Tabii bu cezalar, bence hep onu söylüyoruz. Bakın yeri geldi tekrar söyleyelim. Sadece bu şekilde bırakılmamalı. Hadi burada mesela biraz daha kendine zarar verecek de. Ama ne olursa olsun mesela işte bu yolda makas atanlar, ondan sonra haldır huldur gidenler falan filan. Bence bunlara cezada şu da düşünülmeli. Hep onu söylüyoruz. Cinayete teşebbüs. Ağır gibi gelebilir bu durum. Ama hiç de öyle değil. Sen orada makas atıyorsun. Haldır huldur böyle acayip hızlı geçiyorsun. Bir direksiyonu kaybetsen, kontrolü kaybetsen orada suçsuz yere belki bir insanın yaralanmasına, ölmesine sebep olacaksın. Hal böyle olunca sadece trafik kuralını ihlal etmekten ceza kesilmesine benim gönlüm tam razı olmuyor açıkçası. Bir de buna ekstradan hani ne kadar varsa kesilecek ek ceza. Hani ne bileyim ödenmemiş vergilerden tut. Elektriklerin kayıp kaçak bir şeylerine kadar. Yani bunlara yükle onları yani. Bana yükleme bari. Neyse 117 bin lira para cezası, motor da gitmiş. Ne kadardı? 60 gün mü demişti motosikleti almışlar. 90 gün. O zaten bir de onun ekstra masrafı çıkacak. Muhtemelen böyle bırakıldığı zaman da pek eğer çok değerli bir şey değilse, motosiklet değilse genelde bırakıyorlar zaten orada bir daha. Yediğiminde kalıyor, çürüyor, gidiyor.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sinan Akçalı demesinlerle radyonuzdaydı. Namitun Ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Efendim sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Radyomuzun sevgili dinleyiciler, hemen onda bir hatırlatayım sizlere. Ve şimdi Elif Karlı dinliyoruz. Ya Herru ya Merru. Zor.

0: olacak. Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
1: Tantaşçı gidişat radyonuzdaydı.
0: Ne olacak? Sanma ki herkes ben gibi saracak.
1: Efendim, kadın kıyafetleriyle altın ve döviz çaldılar. Niye burada bir cinsiyet ayrımı var? Erkek kıyafetiyle yapılsa mesela bu haber değeri taşımıyor mu? Kadın kıyafetleriyle altın ve döviz çaldılar. Kim bunlar? Avcılar'da kadın kıyafetleri giyerek girdikleri binanın ikinci katındaki daireden yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve döviz çalan iki şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Erkek mi, erkekler miymiş peki? Onu merak ediyorum. Şimdi sen kadın kıyafetini diyorsan, kadın soyguncuysa tabii mantık olarak baktığımızda, düz mantıkta kadın kıyafeti giyer. Erkek olan da erkek kıyafeti giyer. Eğer erkek olan kadın kıyafeti giydiyse işte o orada haber değeri olur. Kıyafetin. Ay, olay Gümüşpınar Mahallesi'nde meydana gelmiş. Edinilen bilgiye göre saat 18 sıralarında işten dönen Fatoş Yılmaz ve eşi evlerinin kapısını açmak istediklerinde kapının kilitli olmadığını fark etti. Öyle bir kaynar su tepeden boşalmıştır aşağı doğru. Vallahi Allah korusun ya. Kapıda herhangi bir zorlama izi bulunmadığını gören çift, eve girdikten sonra altın ve dövizleri sakladıkları yatak odasındaki bazayı kontrol etti. Tabii ilk bakılacak yerlere koymuşlar. Şimdi bunu mesela zaman zaman konuşulur, hani evde nereye konur nereye konmaz diye. Genelde daha çok böyle tatile gidileceği zaman bunlar daha bir ince düşünülür, ama sadece o zaman değil, her zaman böyle hassas olmak lazım. Bazaya koyarsan o bazaya bakarlar. Gerçi bakmadıkları yerde yok bunların da. Ne demiştik? Evet, yatak odasındaki bazayı kontrol ettiler. Birikimlerini yerinde bulamayan Yılmaz çifti durumu polise bildirdi. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde kadın kıyafeti giyen, evet, beklediğimiz gibi olmuş, iki erkeğin binaya girdiği ve 20 dakika sonra çıktığı görüldü. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İyi, güvenlik kameralarından zaten eşkaller az çok belli. Hani bunların muhtemelen daha önceden zaten kayıtları vardır. Ha, şu ileridekiler mi? Fotoğraf koymuşlar, evet. Kapşonlu mapşonlu giymişler de fark etmez. Oradan bir kere bunları hafızaya aldıklarında bu kamera olmaz, ikinci kamera olmaz, üçüncü kamera da bunlar mutlaka suratını açar zaten. Gel şimdi suratını açmayabilir şimdi o kıyafetle gezerken de. Bizim sakallar, bıyıklar var altta. Neyse, inşallah yakalanırlar diyelim.

Yılların şarkısı Candan Erçetin Hangi Aşk Acilik Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Ve bakınız, açılmayan kapıyı zorla açınca 100 yıllık evin beklenmeyen özelliğiyle karşılaştı. Peki daha önce kimse merak etmemiş mi bunu ya? 100 yıllık bir ev var, sen bunu satın alıyorsun falan filan, neyse. Bir kapı var. Bak, 1919 yapımı dairesindeki açılmaz denilen Fransız kapıları. Merakına yenik düşüp zorlayan genç kadın, evi alıyorsun bile diyor ki açılmaz o kapı. Abi ev benim, açarım. Açamazsın ya, açılmaz yani, o öyle şey o. Ev yıkılır Allah korusun. Kadın merak etmiş, ben bunun parasını verip aldım mı? Aldım. Ben bu kapıyı açarım kardeşim. Arkasında unutulmuş bir tarih buldu. Yıllardır kilitli kalan kapının ardındaki sürpriz sosyal medyayı salladı. Ben zaten bak, böyle bir şey olsa ben merakımdan uyuyamam ki. Düşün, bir ev alıyorsun, orada bir kapı var, diyor ya bu kapı açılmıyor falan filan. Hani bu böyle şey, dekor olarak yapılmış ama bir kapı var yani, arka tarafa bir giriş geçiş belli. Ohio'da yaşayan Kelly Steck, 1919 yapımı tarihi bir daireye taşındığında ev sahibinden yemek odasındaki Fransız kapıların çalışmadığı ve açılmadığı bilgisini aldı. Kapıların ardında basit bir duvar olduğunu söyleyen, düşünen Steck, anahtarları alır almaz merakına yenik düşerek kapıyı zorladı. Demek ki açılıyormuş bak. Açılan gizemli kapıların arkasında çıkan şey ise genç kadını şaşkına çevirdi. Kapıları açtığında arkasında sıradan bir duvar değil, yıllar öncesinden kalmış ve unutulmuş katlanabilir bir Murphy yatak bulan Steck, o anları sosyal medyada paylaştı. Tamam, ben de daha bir şey, hani böyle külçe, böyle altın, efendimizin bir kasa içinde paraların olduğu. Kısa sürede viral olan videonun ardından açıklama yapan genç kadın, tahmin edebileceğim en son şeydi. Valla ben de biraz, evet. Benim de biraz hayallerim yıkılmadı değil şu an. Biraz temizlikle harika bir misafir yatağına dönüştü ifadelerini kullandı. Bu mu yani, hiç arasına falan sıkışan böyle altın maltın, ne bileyim sikka falan bir şey yok mu ya? Ablam biraz daha kurcala sen onu. Tarihi dairenin tek gizemi katlanır yatak değildi. Kelişteki temizlik sırasında evde dikkat çekmeyen başka detaylar da keşfetti. Bak, 1919'dan beri ev piyasada. Arada başka birileri alıp satmıştır mutlaka. Kimse bakmıyormuş, bakmamış bile bak. Eğilebilir patates kutusu. Bu mu ya? Mutfakta sıradan bir dolap kapağı gibi görünen yapının dışarı doğru eğilen özel bir sebze saklama alanı olduğu ortaya çıktı. Yine define çıkmış. Bir define falan filan, bir sandık mandık yok mu bir şey ya? Orijinal 100 yıllık detaylar demiş mesela. Kristal kapı kolları, pirinç menteşeler ve hala orijinal iskelet anahtarlarıyla çalışan kilitler evin dört bir yanına gizlenmişti diyor. Binanın Ohio Eyalet Üniversitesi yakınlarında yer aldığını belirten Steck, yatakların zamanında daha fazla öğrencinin kalabilmesi ya da gelen misafirler için alan kazanmak amacıyla yapılmış olabileceğini düşünüyor. Modern bir binadan bu tarihi daireye taşındığını belirten genç kadın, eski binaların karakterini ve bu tarz gizli sürprizleri yaşamayı çok sevdiğini vurguluyor. Tabii ki yine sürpriz sürprizdir, hani gizli mizli, ama mesela başka biz haberler okuduk, programı dinleyenler bilirler. Böyle bir duvar bulup mesela orayı açıp acayip altınlı maltınlı bir şeyler bulan çıktı. Hani bütün bunlar varken sen açıyorsun o kapıyı ve sadece bir yatak, katlanabilir yatak çıkıyor yani. Bundan tamam mutlu olma, ne kadar bir insan mutlu olabilir ki ya? Hani böyle kristal vazolar, altın vazolar, ne bileyim işte gümüş falan filan, paralar, eski paralar. Hani işte kraliyetten kalma. Hani insan böyle bir şey çıkmasını tercih eder.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: açacağını. Sende bir şeyler vardı, hissediyordum.
1: Körfez'in en güçlü sesi.

0: Nefesin en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar. Bu gece bana

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti.

0: Aktif. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: kalmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti. En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: başaramadım ki sensiz ölmeyi.
1: Reklam. Reklam.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: sonunda. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542-130-0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Reklamlar bitti.
6: Farfiz'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Farfiz'in en güçlü sesi Radyo Sahil,
5: tam 95'te.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

olur kesilirim yanarken içim. Buz olur kesilirim

kuş olur uçarım yanarken içim. Kuş olur uçarım

sürgün olur göçerim bu diyarlardan. Kime dokunur ellerim, kimi görür gözlerim, ölüm çıkar.

deli, coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli, coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli, coştu sende.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü, yoksa bir tek bende mi film gibi?

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

yalan sevinçle oyalanladım. Aklın tuzağında dolanladım. Kusuruma bakma, zil zoruna geldim. Sabahın beşi kapına dayanladım. Erbabım aşkıma de, madem yasaklar namahrem. Kafeste sözler susuyor,

kaytarır hece. Hatıra oturmuş kalkmaz halden anlamaz. Derya deniz düşününce.

0: aşk benim son.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar. Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

0: Yani.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Boş ver dostum, o utansın.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

çalgılarla. İstersen dönsün dünya gün düşerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla zurnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla.

kız dalgınlarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, surnalarla. İstersen çınlatalım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

feneri salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Hep suskun, aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar koksun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi, ben de unuturum.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Pişmanım alın yazın. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Yani zor olur ama güzel olur tabii, sarılması zora.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.